güçlü adam olarak nitelendirdiğimiz Hakkı Kral Metin Bokta'ya ayırdığımız bu haftaki anılarda yaşayanlar programının programı hazırlayan Lalifer Balibeyoğlu, teknik yapımda Ahmet Erdoğan, Erdal Çalışkan ve ben Gülü Gökçener, gelecek hafta anılarımızda yaşamaya devam eden bir başka insanla buluşmak üzere. Hoşçakalın.